girdi kavuşamış kay. Dalnya matayka moya berjay. Yenye vilus nakça bergi nyakart. Tau paslapça geydi şudi iştahat. Bektim